0: odur. O değil. Yaydı. Ya değil.
1: Her an değişir zaman, yeni arzular.
0: Zamanın ritmi Azerbaycan Radyosu.

0: ve gürosuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banco Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: edek endirim var. Hazırki kreditini Bankof Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakbul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bankof Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mətbəx ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
0: Dijital bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital bol kartı Bankof Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
3: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool. Ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2-TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: FM.
1: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
2: Danışır Bakı.
3: Öten iller nəğmələrdir.

0: haberin yok değil mi şu an?
1: Yok hemen yere bu söz değil.
2: Bircə her şey tez başlasın, tez bitsin yedek. Erze verip boşanacağım.
3: Mevlubarın revanş maçı.
4: Dirilem adam bu akşam.

0: Zedek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakit pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Tetbik sahesi ister yer ister divar olsun. İster ev ister ofis olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 105 FM.
3: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: 105 Hikayet. Bir gün Yavuz Sultan Selim tehir-i libas olup pazara gezmeye çıkar. Görür ki bir nefer güvercin satır. Ona yakınlaşıp güvercinlerin kıymetiyle maraklanır. Bütün güvercinler bir kızıldı ama iri kafesin içinde tek saklanan güvercin 50 kızıl. Sultan Selim soruşur. Bunlar bir kızıl, o birisi 50. Satıcı böyle efendim. 50 kızıl kıymeti olan öz cehcehiyle o biri güvercinleri öz yanına çekir ve bizim onları tutmağımıza şerait yaradır. Sultan kuşu alır ve kuşun başını üzür. Üzünü təccüblə baxanlara tutub, öz irqinə xəyanət edənin sonu budur, deyir.
1: 105 FM, Azərbaycan Radiosu.

0: ücretsiz ve eurosuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Halk Bank'tan petrol kartı indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz petrol. Kart kalığına illik 8 faiz gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nakdlaştırma. Halk kartı pulsuz çattırılmayla online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank.
1: ASC Halk Bank'ı Merkezi Bank'ın 27 Dekabr 2004 yılı tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2-TY sınıfına aittir. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plite

0: kiracısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MT nişanında. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Bank of Baku'da nakdul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Her birimize doğumu olan kadim Bakı şehrinde 100 yıl evvel Danışır Bakı demekle öz faaliyetini beyan eden Azerbaycan Radyosu faaliyete başladı. Bu 100 yıl ərzində büyük bir inkişaf yolu geçip kocalmadı, ucaldı. Ben de emek faaliyetine bizim radyodan başlamışam. 1970'li illerden birçok verilişler hazırlamışam. İlk defa radyo salgılarında hazırladığım sürütler yayınlarında, sesim eşitlerinde özümü dünyanın çok hoşbaxt adamlarından biri hesab eləmişim. Bu sevinç mende bugün de yaşayır. Sərhəd tanımayan Azərbaycan radyosuna daha büyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarək, kocalmayan, ucalan Azərbaycan radyosu. Bizim doğma, bizim əziz radyomuz.
3: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev.

0: Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: İşlemeden kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
4: Biri varmış,
5: biri yokmuş.
6: Biri vardı, biri yoktu. Bir bağban vardı. Bu bağbanın da bir bağı vardı ki yüz derdin dermanın tapmak olardı oradan. Gülgülü çağırırdı, bülbül bülbülü. Gülün arısı suyun durusu da bağdaydı. Xeyre gelen xeyir aparırdı, şere gelen şer. Meyvesi naza çıkardı, lalesi dize. Torpaq, ney vardı esirgemezdi. Bağban bağlı dilim bilerdi. Bağda elin, oban. Almalar allanardı, salxımlar sallanardı. Elə çiçəkləri vardı, gəlməni dərdiyirdi. Üzümləri vardı, qaşdaş kimi parıldayırdı. Düşmən toxmalı, qollu budaqları, ağaçları vardı. Durna gözlü bulağı vardı ki, güzgüsü göydə göy göstərirdi, yerdə yer. Bağın gözə, göyçək çiçəkləri vardı. Gəlib burada yuyunub, daranıb, tumarlanırdılar. Bu sehirli güzgü bulaq nə baş verəcəkdisə qabaqcadan göstərirdi.